0: tasarrufun yükü yine en zayıfların omuzlarında. Koalisyon hükümeti tütün vergisini planlanandan daha fazla artırmak istiyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 13 Temmuz Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Almanya ve Avrupa'da sosyal politikalar, ekonomi, iklim ve dijital güvenlik alanlarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Bugünkü haber akışımızda hem toplumun en kırılgan kesimlerini etkileyen kararlar hem de geleceğe yönelik kritik uyarılar yer alıyor. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da muhafazakar partiler CDU-CSU ile Sosyal Demokrat SPD'nin oluşturduğu koalisyon hükümeti göreve geldiği günden bu yana sosyal devlet alanında attığı adımlarla tartışmaların odağında yer alıyor. Hükümet, bütçe disiplini sağlamak ve sosyal sistemi uzun vadede sürdürülebilir hale getirmek gerekçesiyle reformlar yaptığını savunurken, sendikalar ve sosyal yardım kuruluşları ise bu politikaların bedelini özellikle düşük gelirli kesimlerin ödediğini belirtiyor. En dikkat çeken değişikliklerden biri Bürgergeld uygulamasının kaldırılarak yerine Grundsicherung yani temel güvence sisteminin getirilmesi oldu. Yeni düzenlemeyle işsizlerin iş arama yükümlülükleri artırılırken iş tekliflerini reddedenlere yönelik yaptırımlar da sertleştirildi. Sosyal kuruluşlara göre bu değişiklikler özellikle uzun süre işsiz kalan ve düşük gelirle yaşayan kesimleri daha fazla baskı altına alıyor. Tasarruf politikalarının bir diğer ayağını göçmenlere yönelik entegrasyon kursları oluşturuyor. Dil ve uyum kurslarının bütçelerinde yapılan kesintiler nedeniyle yeni kursların sayısı azaltıldı. Bekleme süreleri uzadı. Özellikle kadınlar ve Almanya'ya yeni gelen göçmenlerin kurslara erişimde daha fazla zorluk yaşadığı belirtiliyor. Alman iş ajansı ve job center'ların bütçelerinde yapılan kısıtlamalar da eleştiri konusu. Meslek edinme ve yeniden eğitim programlarının kapsamı daraltılırken işsizlere sunulan bireysel danışmanlık hizmetlerinde de kısıtlamalara gidildi. Uzmanlar işsizlerin iş piyasasına kazandırılmasını hedefleyen programlarda yapılan tasarrufların uzun vadede olumsuz sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Sağlık alanında da milyarlarca euroluk tasarruf programları gündemde. Hastanelere ayrılan bazı fonların azaltılması, araştırma projelerine ayrılan bütçenin küçültülmesi ve sağlık sigortalarının harcamalarını sınırlandırmaya yönelik önlemler sağlık çevrelerinde kaygıyla karşılanıyor. Benzer tartışmalar bakım sektöründe de yaşanıyor. Yaşlanan nüfusa rağmen yeni sosyal hakların genişletilmemesi ve harcamaların sınırlandırılmaya çalışılması hem bakım hizmeti alanları hem de sektörde çalışanları etkiliyor. Aile danışmanlığı, gençlik çalışmaları, gönüllü sosyal projeler ve demokratik katılım programlarına ayrılan kaynakların azaltılması da eleştirilen konular arasında yer alıyor. Sosyal kuruluşlar bu tür programların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ve bütçe tasarruflarının ilk hedefi olmaması gerektiğini savunuyor. Tüm bu uygulamalar nedeniyle yoksullukla mücadele eden kuruluşlar ve çeşitli sosyal dernekler hükümete yönelik eleştirilerini artırmış durumda. Eleştirilerin ortak noktası tasarruf yükünün büyük ölçüde düşük gelirli kesimlerin omuzlarına bırakıldığı yönünde. Hükümet ise farklı düşünüyor. Koalisyon ortakları alınan önlemlerin insanlara istihdama yönlendirmeyi, kamu maliyesini sağlamlaştırmayı ve sosyal devletin geleceğini güvence altına almayı amaçladığını iddia ediyor. Önümüzdeki dönemde bu politikaların toplum üzerindeki etkileri daha net görülecek ve sosyal devletin geleceğine ilişkin tartışmalar Almanya gündemindeki yerini korumaya devam edecek. Sosyal devlet tartışmaları sürerken hükümetin ekonomi politikaları da gündemde. Şimdi bütçe ve halk sağlığını doğrudan ilgilendiren bir diğer düzenlemeye geçiyoruz. Tütün vergisi. Koalisyon hükümeti tütün vergisini planlanandan daha fazla artırmak istiyor. CDU, CSU ve SPD'den oluşan koalisyon hükümeti basında yer alan haberlere göre tütün vergisini daha önce öngörülenden daha yüksek oranda artırmayı planlıyor. Almanya yayın ağının haberine göre Maliye Bakanlığı'nın hükümet partileri için hazırladığı taslak düzenlemede bir paket sigaranın fiyatının 2030 yılına kadar kademeli olarak yaklaşık 12 euroya yükseltilmesi öngörülüyor. Aynı şekilde elde sarılan sigaralarda kullanılan kıyılmış tütün vergisinin de daha fazla artırılması planlanıyor. Hükümet vergi artışının yalnızca bütçenin güçlendirilmesine değil aynı zamanda halk sağlığının korunmasına da hizmet edeceğini savunuyor. Ayrıca bu adımın gençler ve yetişkinler arasında sigara kullanım oranını düşürme hedefiyle de uyumlu olduğu iddia ediliyor. Vergi politikalarının ardından bu kez dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkisi konuşuluyor. Avrupa'da sosyal medya yaş sınırı tartışmaları hızlanıyor. Avrupa Birliği'nde sosyal medya alarmı. Çocukları kim koruyacak? Avrupa'da sosyal medya için minimum yaş sınırı yeniden gündemde. Fransa 15 yaş altına sosyal medya yasağı getiriyor. Yunanistan, Danimarka ve Avusturya benzer adımlar atıyor. İspanya ise 16 yaş sınırı öneriyor. Avrupa Birliği Komisyonu ülkelerin farklı yaş sınırları belirlemesinin dijital alanda karmaşa yaratacağı uyarısında bulunuyor. Ve teknik yaş doğrulama sistemlerinin ancak Avrupa Birliği düzeyinde zorunlu hale getirilebileceğini vurguluyor. Almanya'nın 18 yaşa kadar kademeli güvenlik modları içeren yaklaşımı Brüksel'de daha olumlu karşılanıyor. Mevcut dijital yasalar platformların çocuklar için güvenli tasarım sunmasını gerektirse de uzmanlara göre TikTok ve Instagram'ın genç modları artık yeterli değil. Çocukların dijital güvenliği kadar geleceğin su güvenliği de kritik bir başlık. Almanya'da kuraklık ve su yönetimi konusundaki uyarılar artıyor. Almanya'da süren kuraklık ve azalan yağışlar su kaynakları üzerindeki baskıyı artırıyor. Belediyeler vatandaşlara su tasarrufu çağrısı yaparken uzmanlar yalnızca bireysel önlemlerin yeterli olmadığını, ülke genelinde yağmur suyunun daha verimli toplanması ve kullanılmış gri suyun yeniden değerlendirilmesi gibi yeni su yönetimi modellerine ihtiyaç olduğunu vurguluyor. HR Info'nun aktardığına göre uzmanlar uzun süren kuraklık nedeniyle yeraltı suyu seviyelerinin düşmeye devam ettiğini ve mevcut su rezervlerinin giderek azaldığını belirtiyor. Konuyla ilgili düzenlenen söyleşide Glashütten Belediye Başkanı Thomas, araştırmacı Stefan Lier, kent tasarımı profesörü Jan ve jeokolog Julia Kroma su yönetiminin geleceğini tartıştı. Katılımcılar iklim değişikliğiyle birlikte sıklaşan sıcak hava dalgalarına karşı kentlerde serinletme stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğini de dile getirdi. Su kaynakları üzerindeki baskı artarken sıcak hava dalgaları da etkisini sürdürüyor. Hessen'de yeni bir kavurucu hava dönemi başlıyor. Hessen yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji uzmanlarına göre önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıkları eyalet genelinde 30 ile 35 derece arasında seyredecek. Haziran sonunda yaşanan erken sıcak hava dalgasının ardından bu ikinci uzun süreli sıcak dönem başlıyor. Pazartesi gününden itibaren hissedilen sıcaklığın 32 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte eyalet çapında birinci derecede sıcaklık uyarısı yürürlüğe girecek. Main Nehri'nin güneyindeki bölgelerde sıcaklık yükünün daha yüksek olması beklenirken yüksek kesimlerde sıcaklıkların 30 derecenin altında kalacağı tahmin ediliyor. Haftanın ilk yarısında güneşli bir hava öngörülse de zaman zaman bulutlanma görülecek. Haftanın ikinci yarısında ise yerel gök gürültülü sağanak yağışlar ve cuma gününe doğru fırtına bekleniyor. Uzmanlar beklenen yağışların kuraklığı gidermeye yetmeyeceğini ve orman yangını riskini azaltmayacağını vurguluyor. İlkbahar boyunca yaşanan yağış eksikliği ve özellikle giderek daha kurak geçen Nisan ayları erken yaz sıcaklıklarının etkisini artırmış durumda. Hafta sonu da sıcak geçti. Cumartesi günü birçok bölgede sıcaklık 30 derecenin üzerine, pazar günü ise bazı yerlerde 34 dereceye yaklaştı. Meteorologlar önümüzdeki haftanın da aynı şekilde kavurucu sıcaklarla devam edeceğini, gecelerin ise belirgin biçimde daha bunaltıcı olacağını belirtiyor. Info Magazin programını dinlediniz. Bugün öne çıkan gelişmeler bunlardı. Sosyal politikalar, dijital güvenlik, çevre ve iklim alanlarında alınan kararlar önümüzdeki günlerde de gündemi belirlemeye devam edecek. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar sağlıkla ve merakla kalın.
2: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: sevgili müzikseverler merhaba. Ben İzzet Öz. Ve programımız New York sınırlarına dayanmış durumda. Ünlü Carnegie Hall'deyiz. Seyirciler ve kolluk kuvvetleri tıpkı basa doldurmuşlar salonu. Büyük bir olay yaşanıyor şu anda. Carnegie Hall'den sıkı bir nakliyat. İlk kez bir rock topluluğumuzu dinlemenin hayali heyecanı. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Imitation, inflation, depolitization.

0: kopardılar bizi birbirimizden. Bir veda edip de sarılamadık. Ayrılık hem seni hem beni yıktı. Sevgilim seninle kavuşamadık. Kavuşamadık.
1: Radyo Kassel 57 80 65

0: Tasarrufun yükü yine en zayıfların omuzlarında. Koalisyon hükümeti tütün vergisini planlanandan daha fazla artırmak istiyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 13 Temmuz Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Almanya ve Avrupa'da sosyal politikalar, ekonomi, iklim ve dijital güvenlik alanlarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Bugünkü haber akışımızda hem toplumun en kırılgan kesimlerini etkileyen kararlar hem de geleceğe yönelik kritik uyarılar yer alıyor. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da muhafazakar partiler CDU-CSU ile Sosyal Demokrat SPD'nin oluşturduğu koalisyon hükümeti göreve geldiği günden bu yana sosyal devlet alanında attığı adımlarla tartışmaların odağında yer alıyor. Hükümet, bütçe disiplini sağlamak ve sosyal sistemi uzun vadede sürdürülebilir hale getirmek gerekçesiyle reformlar yaptığını savunurken, sendikalar ve sosyal yardım kuruluşları ise bu politikaların bedelini özellikle düşük gelirli kesimlerin ödediğini belirtiyor. En dikkat çeken değişikliklerden biri Bürgergeld uygulamasının kaldırılarak yerine Grundsicherung yani temel güvence sisteminin getirilmesi oldu. Yeni düzenlemeyle işsizlerin iş arama yükümlülükleri artırılırken iş tekliflerini reddedenlere yönelik yaptırımlar da sertleştirildi. Sosyal kuruluşlara göre bu değişiklikler özellikle uzun süre işsiz kalan ve düşük gelirle yaşayan kesimleri daha fazla baskı altına alıyor. Tasarruf politikalarının bir diğer ayağını göçmenlere yönelik entegrasyon kursları oluşturuyor. Dil ve uyum kurslarının bütçelerinde yapılan kesintiler nedeniyle yeni kursların sayısı azaltıldı. Bekleme süreleri uzadı. Özellikle kadınlar ve Almanya'ya yeni gelen göçmenlerin kurslara erişimde daha fazla zorluk yaşadığı belirtiliyor. Alman iş ajansı ve job center'ların bütçelerinde yapılan kısıtlamalar da eleştiri konusu. Meslek edinme ve yeniden eğitim programlarının kapsamı daraltılırken işsizlere sunulan bireysel danışmanlık hizmetlerinde de kısıtlamalara gidildi. Uzmanlar işsizlerin iş piyasasına kazandırılmasını hedefleyen programlarda yapılan tasarrufların uzun vadede olumsuz sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Sağlık alanında da milyarlarca euroluk tasarruf programları gündemde. Hastanelere ayrılan bazı fonların azaltılması, araştırma projelerine ayrılan bütçenin küçültülmesi ve sağlık sigortalarının harcamalarını sınırlandırmaya yönelik önlemler sağlık çevrelerinde kaygıyla karşılanıyor. Benzer tartışmalar bakım sektöründe de yaşanıyor. Yaşlanan nüfusa rağmen yeni sosyal hakların genişletilmemesi ve harcamaların sınırlandırılmaya çalışılması hem bakım hizmeti alanları hem de sektörde çalışanları etkiliyor. Aile danışmanlığı, gençlik çalışmaları, gönüllü sosyal projeler ve demokratik katılım programlarına ayrılan kaynakların azaltılması da eleştirilen konular arasında yer alıyor. Sosyal kuruluşlar bu tür programların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ve bütçe tasarruflarının ilk hedefi olmaması gerektiğini savunuyor. Tüm bu uygulamalar nedeniyle yoksullukla mücadele eden kuruluşlar ve çeşitli sosyal dernekler hükümete yönelik eleştirilerini artırmış durumda. Eleştirilerin ortak noktası tasarruf yükünün büyük ölçüde düşük gelirli kesimlerin omuzlarına bırakıldığı yönünde. Hükümet ise farklı düşünüyor. Koalisyon ortakları alınan önlemlerin insanlara istihdama yönlendirmeyi, kamu maliyesini sağlamlaştırmayı ve sosyal devletin geleceğini güvence altına almayı amaçladığını iddia ediyor. Önümüzdeki dönemde bu politikaların toplum üzerindeki etkileri daha net görülecek ve sosyal devletin geleceğine ilişkin tartışmalar Almanya gündemindeki yerini korumaya devam edecek. Sosyal devlet tartışmaları sürerken hükümetin ekonomi politikaları da gündemde. Şimdi bütçe ve halk sağlığını doğrudan ilgilendiren bir diğer düzenlemeye geçiyoruz. Tütün vergisi. Koalisyon hükümeti tütün vergisini planlanandan daha fazla artırmak istiyor. CDU, CSU ve SPD'den oluşan koalisyon hükümeti basında yer alan haberlere göre tütün vergisini daha önce öngörülenden daha yüksek oranda artırmayı planlıyor. Almanya yayın ağının haberine göre Maliye Bakanlığı'nın hükümet partileri için hazırladığı taslak düzenlemede bir paket sigaranın fiyatının 2030 yılına kadar kademeli olarak yaklaşık 12 euroya yükseltilmesi öngörülüyor. Aynı şekilde elde sarılan sigaralarda kullanılan kıyılmış tütün vergisinin de daha fazla artırılması planlanıyor. Hükümet vergi artışının yalnızca bütçenin güçlendirilmesine değil aynı zamanda halk sağlığının korunmasına da hizmet edeceğini savunuyor. Ayrıca bu adımın gençler ve yetişkinler arasında sigara kullanım oranını düşürme hedefiyle de uyumlu olduğu iddia ediliyor. Vergi politikalarının ardından bu kez dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkisi konuşuluyor. Avrupa'da sosyal medya yaş sınırı tartışmaları hızlanıyor. Avrupa Birliği'nde sosyal medya alarmı. Çocukları kim koruyacak? Avrupa'da sosyal medya için minimum yaş sınırı yeniden gündemde. Fransa 15 yaş altına sosyal medya yasağı getiriyor. Yunanistan, Danimarka ve Avusturya benzer adımlar atıyor. İspanya ise 16 yaş sınırı öneriyor. Avrupa Birliği Komisyonu ülkelerin farklı yaş sınırları belirlemesinin dijital alanda karmaşa yaratacağı uyarısında bulunuyor. Ve teknik yaş doğrulama sistemlerinin ancak Avrupa Birliği düzeyinde zorunlu hale getirilebileceğini vurguluyor. Almanya'nın 18 yaşa kadar kademeli güvenlik modları içeren yaklaşımı Brüksel'de daha olumlu karşılanıyor. Mevcut dijital yasalar platformların çocuklar için güvenli tasarım sunmasını gerektirse de uzmanlara göre TikTok ve Instagram'ın genç modları artık yeterli değil. Çocukların dijital güvenliği kadar geleceğin su güvenliği de kritik bir başlık. Almanya'da kuraklık ve su yönetimi konusundaki uyarılar artıyor. Almanya'da süren kuraklık ve azalan yağışlar su kaynakları üzerindeki baskıyı artırıyor. Belediyeler vatandaşlara su tasarrufu çağrısı yaparken uzmanlar yalnızca bireysel önlemlerin yeterli olmadığını, ülke genelinde yağmur suyunun daha verimli toplanması ve kullanılmış gri suyun yeniden değerlendirilmesi gibi yeni su yönetimi modellerine ihtiyaç olduğunu vurguluyor. HR Info'nun aktardığına göre uzmanlar uzun süren kuraklık nedeniyle yeraltı suyu seviyelerinin düşmeye devam ettiğini ve mevcut su rezervlerinin giderek azaldığını belirtiyor. Konuyla ilgili düzenlenen söyleşide Glashütten Belediye Başkanı Thomas, araştırmacı Stefan Lier, kent tasarımı profesörü Jan ve jeokolog Julia Kroma su yönetiminin geleceğini tartıştı. Katılımcılar iklim değişikliğiyle birlikte sıklaşan sıcak hava dalgalarına karşı kentlerde serinletme stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğini de dile getirdi. Su kaynakları üzerindeki baskı artarken sıcak hava dalgaları da etkisini sürdürüyor. Hessen'de yeni bir kavurucu hava dönemi başlıyor. Hessen yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji uzmanlarına göre önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıkları eyalet genelinde 30 ile 35 derece arasında seyredecek. Haziran sonunda yaşanan erken sıcak hava dalgasının ardından bu ikinci uzun süreli sıcak dönem başlıyor. Pazartesi gününden itibaren hissedilen sıcaklığın 32 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte eyalet çapında birinci derecede sıcaklık uyarısı yürürlüğe girecek. Main Nehri'nin güneyindeki bölgelerde sıcaklık yükünün daha yüksek olması beklenirken yüksek kesimlerde sıcaklıkların 30 derecenin altında kalacağı tahmin ediliyor. Haftanın ilk yarısında güneşli bir hava öngörülse de zaman zaman bulutlanma görülecek. Haftanın ikinci yarısında ise yerel gök gürültülü sağanak yağışlar ve cuma gününe doğru fırtına bekleniyor. Uzmanlar beklenen yağışların kuraklığı gidermeye yetmeyeceğini ve orman yangını riskini azaltmayacağını vurguluyor. İlkbahar boyunca yaşanan yağış eksikliği ve özellikle giderek daha kurak geçen Nisan ayları erken yaz sıcaklıklarının etkisini artırmış durumda. Hafta sonu da sıcak geçti. Cumartesi günü birçok bölgede sıcaklık 30 derecenin üzerine, pazar günü ise bazı yerlerde 34 dereceye yaklaştı. Meteorologlar önümüzdeki haftanın da aynı şekilde kavurucu sıcaklarla devam edeceğini, gecelerin ise belirgin biçimde daha bunaltıcı olacağını belirtiyor. Info Magazin programını dinlediniz. Bugün öne çıkan gelişmeler bunlardı. Sosyal politikalar, dijital güvenlik, çevre ve iklim alanlarında alınan kararlar önümüzdeki günlerde de gündemi belirlemeye devam edecek. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar sağlıkla ve merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

ne gecelerimiz katran karısı. Ne de kolay gelsin bakalım olmadı yaşam. Sevdanın yolları yokmuş, şans hiç alışmamış.

0: her gün yavaş yavaş ölene dair. Herkesin sözcüsü olamadık.
1: Ne yazık.
2: Çok yazık.
0: Sözümüz bitince nazıma sığınamadık.

0: Efendim?
1: İnsanın dışında şeyler ilgimizi çeker. Oysa içimize inenler pek az. Sessiz bir isyanı hiç kimse istemez. Biz dövüşmekten yanayız. Bu şehri İstanbul ki taşı toprağı moloz. Artık bize söyle.